Amin. Adakji niltu bihi maramin. Rasuluna nabiyyina Muhammadi. Rasuluna nabiyyina Muhammadi. Fi alihi wa sahbihi wal hummadi. Aslu rabbi bizil madina. Tasqi.